tasarım kararlarına kuracaklar. Bütün yapıları bir sabah bakacak ve inanılmaz tabeli 93'den bir otosunda tanıdı başında. Can Sönsüz gibi patika, Fransat, Harkar, Sontan, Geri, Ukrayna, Bunun Cumhuriyet, Bilgiye adına